0: Same time, same place.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
1: The soundtrack of your nightlife.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Rock it with the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always metro. Forever metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

0: Konu sizinle. Metro Weekenders. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Rock it with you to party. A Dolce Cabana. I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik. Dinamik, dinamik. Limitsiz hit müzik. Let me talk to you.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden Caribou, 24 Kasım'da Zorlu PSM Türksel.

0: canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: üstü bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: TSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Türksel sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya. Ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği, 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorla, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorla bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Bu programda
3: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzikli.

birlikte. Geri sayım yapacağız. Ben Cengiz. Önümüzdeki dakikalar boyunca radyonuzdayım. 40 şarkının geri sayımı birbirinden güzel 40 şarkıyla geçecek. Harika bir gün sizleri bekliyor. Bir şarkı listeyi terk etti. Bu da demek oluyor ki bir tane yeni girişimiz var. Onunla dakikalar sonra tanıştıracağım sizleri. Echo White, Real Love 40 numaradan listeyi terk etti 19 haftanın sonunda. Ve listemizin çıkış kapısında bu kez Chill 77 var. Papa Ute ile Metro FM Top 40'ta geri sayım başlıyor. 40 numarada. 40 numara.

Metro FM Top 40 listesine geldik. 38 numaraya 26 haftaları bizimle bu şarkı hala çok seviyorsunuz. Devin Thames Rain Dance 38 numarada.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 34 numaradayız. 15 haftadır bizimle beraber, bir basamak geriledi bu hafta The Silent Partner geliyor radyonuza. I'm Learning.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

Türkiye sesine geri sayıma devam ediyoruz. 30 numaraya geldik. Öncesinde bakalım mı 40 numaradan buraya kimleri dinlemişiz? 40 numara Q77 Papa Ute. Ute Papa Ute. Ute Papa Ute. Ute Papa Ute. Ute Ute Papa Ute. 39 numara David Guetta Prayer. 38 numara Devin Thames Rain Dance.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Listemizde bu hafta 30 numarada haftanın yepyeni ve tek girişi Fat Papi var. Freaked Out
0: 30 numara.

Fatu geride bıraktık, bir basamak yükseldik. 29 numarada Siko Toy'un yanına güzel sesiyle Minelli var bu hafta. 28 numaradan bir basamak geriledi. 29 numarada Yesterday. 29.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde Jamaican Bamba'mı 26 numarada geride bıraktık. Bir basamak daha yükseldik. 25 numara Metro FM'de keşfettiğiniz o güzel şarkılardan biri 18. haftasını tamamladı. Gordo geliyor, Loco Loco.
0: 25.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

reklamlar. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta Cengiz Radyonuz'da geri sayıma devam ediyoruz. 23 numaradayız. M4 geliyor o kıpır kıpır şarkıyla. Fallen Angel. 23 numara.

0: sayıma devam ediyoruz. Neredeyse yolun yarısı geldi. 21 numarada 19 numaradan 21 numaraya 2 basamak düşen Melizos var. My Life is a Disco. 21 numara.
1: Everything is going my way. To the HOUSE.

0: 24 numara Byron Maskell, Fire in the Sand. 23 numara Enforce, Fallen Angel. 22 numara Bia, We Go On. 21 numara Nelly Zos, My Life is a Disco.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Listemizde bu hafta 20 numarada 4. haftasını tamamlayan Bausa şarkısı var. Magnetic 20 numarada. 20 numara.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: just rolled them all.
1: Reklamlar.
2: Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

geri sayımda Cengiz radyonuzda. 18 numarada Lovix geliyor şimdi. 20 numaradan 2 basamak daha yükseldi 3. haftasında. Don't Tell Your Dream'le geri sayım devam ediyor. 18 numara.

0: çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde adım adım ilerliyoruz. Zirveye doğru 14 numaraya geldik. Yerinde sayıyor geçtiğimiz hafta. 14 numaradaydı 13. haftasını tamamladı. Anima, Lisa vokalde, Bad Angel. 14.

numarada Anima'yı geride bıraktık, bir basamak yükseldik. 13 numarada bir başka yerinin de sayan şarkı var. Bibi Rexha, Faithless'la birlikte bu yıldan en çok aklımızda kalacak şarkılardan biri. 19. haftasını tamamladı. New Religion. 13 numara.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklamlar.
2: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.
4: Metro FM Top 40.
6: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım devam ediyor, ben Cengiz. 11 numaradayız. 10. haftasını tamamladı. Top Hep Boy radyonuzda. Hans Kazan.
7: 11 numara. Frankie Biz.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Listemizde bu hafta 10 numarada bir basamak daha yükselen Another şarkısı var. 5. haftasında Talk To You 10 numara.
0: 10 numara.

9.40'da geri sayım yapıyoruz. Ben Cengiz. 7 numaraya geldi ki 6 numaradaydı geçtiğimiz hafta. Macchiano 12. haftasını tamamladı. Radyonuzda Gucci. 7 numara. Radyo Gucci da Prada. That Dolce Gabbana. I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde Let Me Be'yi 6 numarada geride bıraktık. Bir basamak yükseldik 5 numarada. Hemen her yerde karşınıza çıkan o keyifli şarkı. 7 numaradan 2 basamak daha yükseldi 5 numarada 3. haftasında. Kit Sharing geliyor. Good Gen.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklamlar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40'ta Cengiz radyonuzda geri sayımda ilk üçe geldik bile. 3 numara geçtiğimiz haftaki yerini koruyan DJ Gorja'dan Michiko.
3: 3 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde Skater Dance 2 numaralıydı 6. haftasında. Yani 1 numarayı kaptırdı. O zaman haftanın yepyeni 1 numarasıyla tanıştırayım sizleri. 6. haftasında zirveye yerleşti bile. Ujel featuring Ultra Nate. Moving to the Sun Metro FM Top 40 listesinde 1 numara. 1

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz Hit Müzik.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: reklamlar.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmik. Metro FM. Metro.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, Always.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world with Arkın. Around the world. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
3: Ay. Fancy. Chihuahua.

0: Reklamlar.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Temmuz ayının bu ışıl ışıl enerjisi yüksek günlerinde yepyeni bir saat ve tüm dünyayı ritmiyle büyülen en taze hitlerin izini süreceğiz bu saatte. Ben Emirhan, önümüzdeki dakikalarda yine telefonlarımızı elimizden düşürtmeyen, küresel listeleri kitleyen o taptaze melodileri ve işin arkasındaki en gerçekçi müzik endüstrisinin kulislerini konuşacağız. Açılışı son dönemlerde özellikle elektronik müzik sahnelerinin vokalleri ve büyüleyici prodüksiyon dokunuşlarıyla sıkça kendinden söz ettiren isimle başlıyoruz. Kimden bahsediyorum? Immanuel Angel ve dinleyini anında o tatlı yaz akşamı moduna sokan listelerin taptaze şarkısı olan Bad Times'a başlıyoruz. Şarkı aldığı yüksek dinleyici reaksiyonun ardından Apple Music Dance X Large gibi küresel ölçülerde prestijli çalma listelerinde yer aldı. Onunla birlikte Shazam Stars'a da bu hafta giriş yapmış durumda. Lafı çok uzatmıyorum, programı başlatıyorum. Bad Times şarkısıyla Shazam Stars başlıyor.

zamsız devam ediyor. Şimdi rotamızı dijital dünyanın ve sosyal medyanın en çok konuşulan kelimenin tam anlamıyla ortalığı kasıp kavuran taptaze viral şarkısıyla devam ediyoruz. Ve bu isim Fat Papi. Şarkısı ise Freak Out. Haziran 2026'daki dijital çıkışının ardından Temmuz 2026'nın ortasında resmi müzik klibine kavuşmuş durumda. Klibin yayınlanmasıyla birlikte şarkı tekrardan ivme kazanmış gibi gözüküyor. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Fat Papi, Freak Out şarkısıyla Shazam Stars'da.

Shazam Stars devam edildi. Şimdi tüm gezegenin tek bir yürek haline oldu. O devasa stadyum atmosferine döndürüyoruz. Yılın en büyük küresel marşını çeviren bir sanatçı var. Ve aslında bu sanatçıyı yıllardır tüm turnuvalarda yeni şarkıyla karşılamıştık. Kimden bahsediyorum? Shakira. Şarkı uzun zamandır listede kalmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonunda Dünya Kupası'nda bir final gerçekleşmişti. İspanya ve Arjantin. Ve bu maçın devre arasında devasa bir sahne kuruldu ve muhteşem bir performansla şovlarını yaptılar. Shakira 2026 Dünya Kupası'nda şarkısını tamamladı. Bakalım 2030 yılında da Dünya Kupası şarkısını yapmış olacak mı? Lafı çok uzatmıyorum, şarkıya geçiyorum. Shakira ve Burna Boy, Day Day şarkısıyla...

0: Shazam Stars. Shazam Stars. Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

tarihin en dokunulmaz, en akılda kalıcı ve klasikleşmiş melodilerini günümüzdeki modern elektronik altyapılarıyla birleştiren bir isim var. Kim o isim? French Candy. Ve dinleyeni daha ilk sahnede ritme dahil eden o taptaze şarkısı It's My Party. Müzik eleştirmenleri şarkının ikonik vokal melodisini koruyarak altına yerleştirdiği enerjik kickler, tıkır tıkır işleyen davullar ve parlak snare'lar yürüyüşü çok etkilediğini söylüyorlar. Hem nostalji sevenleri yakalayan hem de genç kulüp kitlesini dans ettiren o şarkı. French Candy, It's My Party ile Shazam Stars'da. Whippin' that, think.

Elektronik müziğin oham, karanlık ve sürükleyici yapısını Minimal House'la birleştiren isimle devam ediyoruz. Uzun zamandır da Shazam listesinde kalmaya devam ediyor. Kimden bahsediyorum? Enforest ve şarkısı Fallen Angel. Fallen Angel, majör plak şirketlerinin geleneksel pazarlama yöntemleri yerine dijital platformlarda topluluk odaklı çalma listelerinde organik bir şekilde büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Şarkı 125 BPM'lik o akıcı davul kalıplarıyla birlikte odanın sap basları harmanlamış ki parçayı dinlerken yormadan anında kendisine hipnotize ediyor diyebilirim. Yine lafı çok uzatmıyorum ve şarkıya geçiyorum. Enforest, Fallen Angel şarkısıyla Metro FM'de.

0: can't move on.
1: And I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm out of class.
2: Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi sırada bir ortak şarkı var. Kimlerden bahsediyorum? Samsara ve Metaboy. Şarkılar ise Tiki Taka. Tiki Taka 30 Ocak 2026 tarihinde Sen Müzik etiketiyle yayınlandığı günden bu yana ivmesini hiç kaybetmedi ve yılın ortasına gelmişken hala devam ediyor. Uzun sürede Shazam listesinde kalmaya devam edecek gibi. Samsara ve

Ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İrad. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Programın kapanışını The Second Voice'la yapıyorum. Şarkıları Let Me Be. Ben Emirhan. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Vibes. Shazam Stars. Shazam Stars sona erdi.
1: TSM Love Summer'da Britanya rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skankanazi 30 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde.

0: Tilki'nin eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden Caribou, 24 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde.

0: canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: reklamlar.
1: İki asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Stoyanov-Suda ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu yemek yazarı Selin Kutucular.
2: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorluğa, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorluğa bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
1: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Metro FM.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

the front, left to the right, put your hands up.